0: Bu nedir? Konserde gittim, gece 12'de geleceğim. Bunu bırakayım yapıştırın. Benim bundan hiç haberim yok.
1: El vurmayayım. İcaze verin, evveliyata başlayayım.
2: Başlayın. Tez.
3: Demek Sevda ile Kemal'ini vuran Hein adamdır.
1: Yani, Özde Solahay'dı.
3: Şahmar Solahay'dı mı?
1: Hayır.
3: Perlan da Solahay değil.
4: 15 yıl bundan kabak suda boğulmuş bir cani yeniden kurtlayabilirse dönüp Solahay'dı olur.
1: Düzdür.
5: Basmer'i niye konağımızla tanış etmişsin Gaya?
1: Gel.
5: Sevda.
4: Adı Terlan'dır. Utancağı oğlandır.
5: Terlan, benim en çok sevdiğim addır. Hele mektepte okuyarken Terlan adlı şehre musiki de yazmıştım. Neyse. Sağ olun Terlan.
4: Ben bu karara gelmişim ki yoldaş Balkonik. Terlan'ı bu işte takdir olmayan bir adam kimi azat edeyim. Esas maksat Şahmar'ı ele geçirmektir.
6: Siz beni naçelnik azat ettiniz, yine de yoklayırsınız. Ben Solahay değilim.
3: Akşamınız hayır.
0: Nezaketinize karşı teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
0: Değmez. Gecikmirik ki.
3: Hayır, çatarım. Katarın gelmeyene hele 15 dakika var.
0: Sağ olun.
3: Değmez.
7: O kızın gözleri olsaydı neler elemezdi. Bak Terlan, bak. Kız üstüne el kaldıran koçak.
8: Vivus güzeldirem! Vivus güzeldirem!
0: Vivus güzeldirem! Yani bu sürüşmeti yine biraz çok düzeltsem ne olur? Sizin bu nezaset duruşluğunuz çok bacarıklı seyir.
3: Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze...
0: Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Değme.
3: Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram.
0: Çok sağ olun.
3: Değme.
9: Bunlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var.
5: Özüdür. Tarlandır. Onun sesidir. Hiç kese reva görmediğim öz başıma gel. Ben seni her ne kadar gene de bağışlamaram.
10: Kimdir mugassir? Ben mi? O mu? Yoksa minlerle felakete sebep olan muharibeler mi? Şimdi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamak olar mı?

0: Azerbaycan'da reklam.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun, ister granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: terk etmişim.
1: Etmişim.
0: Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Tez düzün kadehleri tez düzün, çay süzün ay kadehlere çay süzün.
1: Tez düzün kadehleri tez düzün, çay süzün ay kadehlere çay süzün.

0: işti?
1: Ne işti?
0: Ay aman bu necə işti? Əhvalımız çox dəyişdi.
1: Ne işti?
0: Kaçımız vurup baş ayakmış, çenikteki kan yakmış. Kaçımız vurup baş ayakmış, çenikteki kan yakmış. Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.
1: Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.

0: Plum. Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendiler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabasının yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragramayı!
3: O düzdü ki sizin dükkana mangol dublonu
0: getirmişler, mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir demeyen.
0: Ne oğlum? Ne göz kaşırıyorsun orada?
5: Ay yoldaş, biraz sakinler. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkasını burada niye alırlar?
5: Ay bu toydu, burada ne inemeyin lazım?
6: Oynama!
5: Oynamak lazımdı.
0: O ejdaha, hacize yener, peyda olur.
7: Sen ejda lazım.
0: Yo, ben neyim lazım?
7: Elemeye de lazım.
0: Hay cemaat! Bey uğradılar, hay cemaat! Ne istiyorsun? Şerfiniz nedir?
8: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kinoya çekin. Şerfimiz belədir. Ha? Ya yok.

0: yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak.
1: 106 nefret
0: içim. Güzel kızlar çok olacak. Menden.

O hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların.

rüzgara ver. Bu bayramda senden bana hediye. Gözlerinden bir damla yaş dökülse yağmura ver. Bu isle